0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kire haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Halisi ve gaho gaho.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şlon.

0: gelsin malum harap. Ey dil bera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim malum harap. Ey dil bera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malum harap. Ey dil bera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malum harap. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malum harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malum harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malum harap. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malum harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim malum harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malum harap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malum harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim malum harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sed renk azap, veyran ezim malum harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim malum harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim malum harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dernier.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birri bertiye u gelekhara.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile zahım kabile iki akısisi. Bile kadar hatı çayı koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma harcayı. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim?
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıcı çakı sisi. Bila kıda hap çay koş bu kirli de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhuk ha. Şuf şunur.

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç ve ran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal ve ran ezim alem harap. Ey dilbere, vay dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veran ezim malım harap.

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükev nevit.

Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevedo zeda. Van doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!